çıkar mı sarına migra. Sinemo dut bana o darına migra. Alaygo bar çıkar mı sarına migra. Sinemo dut bana o darına migra. Alaygo bar çıkar mı sarına migra. Sinemo dut bana o darına migra. Alaygo bar çıkar mı sarına migra.